Sence ya fellow is o senin kari. Poni ne var ya? Almanız mı? Pek de şu.